sayılır. Yönmeye hakik adım alıyor ama yönde asal ve halkların ekla ve Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim ya bir kansa. Ne dedim